Akashvani Srinagar'ın verdiği haber anlatıp sıra proçup yaspıntı sütürdün na minut inşiyiz. Yandı anı sözle pürgün satyanı haberin proçup yaspıntı repit otu süt. Gana minut inşiyiz. Sağadını tu sütürdün na minut inşiyiz. Sağa tu sütürdün na minut inşiyiz. Sonika kakçan itilar gantiz yemizat.